0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Eşe kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Röj bi röj dehelim tu be nizani Cigen dikelim be eşi kirani Doktor hekim dermanine Tu derman edin emini Tu kula can edini

0: je l'offre rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

evin adilimin, Ronya çavimin. Min biriyat ekülle, kes kuy soru deramın.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyaro. Kule bile sakın kapıca içeceğim kusisi. Bile kadar hafif çay koş bu kirli de çöke. Haydi bir kere haydi.
2: La bile çiri rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
1: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şnur.

sayın var. Zilan, dınava tlekşiyayın dezmida, mina burkanan tepiya, mina çeme minzure derke, vincara şire gazalan, vincara jile hi ufane, dede ben fakreci.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!